çıkacağı Elios. Makatı be santah. Çoğulam be. Çoğulam be. Hınca kaç frutu kaç avaç. Çatı kastahok. Çin acaba.